0: Isa?
1: Que bu? Kim ekle basirak? Is everything all right? Ben de sto dani müzik play görürse. Olur nasıl mı? Here you go.